0: nemli havada pencerenizi hafifçe aralayıp taze bir nefes almak size çok iyi gelecektir. Havadaki nemin etkisiyle akşam çayınızın yanına hafif bir melodi eklemek ruhunuzu dinlendirebilir. Şimdilik bu kadar. Keyifli bir gece dilerim.
1: Atletik, stratejik ve kapsayıcı. Racquetball, öğrencilerin keşfettiği spor. Hızlı ralliler, akıllı hareket ve sahada gerçek eşitlik. Kadın ve erkek, aynı oyun, aynı kurallar. Racquetball, daha akıllı oyna.

0: Report. İyi geceler. Yaşlı ve emekli vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayamaz hale gelmesi, ekonomik istikrarsızlığın toplumsal katmanlarda yarattığı derin bir hak kaybıdır. Yıllık enflasyonun yüksek seyretmesi ve gıda ürünlerindeki fiyat artışları, sabit gelirli bireylerin ilaç ve gıda gibi hayati kalemlere ulaşımını doğrudan kısıtlıyor. Bu durum sadece bir geçim sıkıntısı değil. Yaşlılık döneminde insanca yaşama hakkının ekonomik dengesizlikler nedeniyle sekteye uğramasıdır. Sosyal devlet ilkesi, ekonomik dalgalanmalar karşısında en savunmasız kesimleri korumayı temel görev olarak üstlenir. Emekli maaşlarının satın alma gücünü yitirmesi, sadece bireysel bir mağduriyet değil, aynı zamanda toplumsal sözleşmenin ve sosyal adaletin zayıfladığına dair kritik bir göstergedir. Bu tür ekonomik dengesizlikler, yaşlı nüfusun temel haklara erişimini kısıtlayarak, kuşaklar arası dayanışmayı ve toplumsal huzuru tehdit eden yapısal bir sorun haline gelmektedir. Sosyal devletin temelindeki hak kaybı, toplumsal huzuru ve adaleti doğrudan sarsan yapısal bir krizdir. Bu ekonomik dengesizliklerin giderilmesi, her bireyin onurlu yaşam hakkını güvence altına alacaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: İyi geceler. İstanbul genelinde gece saatlerinde yoğunluk gösteren bölgelerde, trafik akışı özellikle Galatasaray Üniversitesi yolu ve dere boyu, caddesi hattında 7 dakika gecikme ile devam ediyor. Eski Edirne Asfaltı Caddesi ile Abbas Ağa Sokak güzergahlarında yaşanan aksamalar, sürücülerin alternatif rotaları değerlendirmesini zorunlu kılıyor. Şehit Ümit Yılbar Sokak ve Albay Faik Sözdener Caddesi üzerindeki yoğunluklar ise kısa süreli duraksamalara neden oluyordu. Trafikteki bu yoğunluklar sadece bireysel ulaşım sorunlarını değil, aynı zamanda kentsel planlamadaki darboğazların ve altyapı yetersizliklerinin somut birer göstergesidir. Özellikle kritik kavşaklardaki 7 dakikalık gecikmelerin birikerek sistemsel aksamalara yol açması toplu taşıma entegrasyonunun önemini bir kez daha kanıtlıyor. Böylece alternatif rotaların sürekli kullanımının yaygınlaşması için akıllı ulaşım sistemlerinin ve dijital trafik yönetiminin daha etkin devreye sokulması gerekmektedir. Kentsel planlamada yaşanan bu darboğazların çözümü sadece bireysel araç trafiğini yönetmek değil, sürdürülebilir ve akılcı bir toplu taşıma ağının kurumsallaşmasıdır. Modern şehirleşme anlayışında trafik yoğunluğu, teknolojik altyapı ile entegre edilmiş bütüncül bir ulaşım politikasını zorunlu kılmaktır. Şimdilik bu kadarcı.
1: Cupreading.com sizin dilinizi konuşuyor. Gerçekten 63 dil Türkçeden İngilizceye, Japoncaya, Arapçaya ve Koreceye kadar. Falınız, tarot okumanız, doğum haritanız hepsi düşündüğünüz dilde. Çeviri gerekmiyor. Cupreading.com

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün tadını çıkaracağımız bir geceye merhaba diyorum. İstanbul'da nem yüzü 100 ve sıcaklık 26 derece olurken, Ankara 22 derece ile daha serin bir hava sunuyor. İzmir'de ise durum 24 derece ve hafif rüzgarla oldukça keyifli geçiyor. Bu güzel havada dostlarınızla açık havada uzun yürüyüşler yapmak için harika bir gece sizi bekliyor. Bu büyüleyici geceyi size eşlik eden güzel ezgilerle noktalıyorum. Şimdilik bu kadar, huzurla kalın.
1: Hızlı eller, keskin açılar, sıfır temas. Racquetball, rekabeti yeniden tanımlayan yeni uluslararası spor. Kadın ve erkekler birlikte oynuyor. Güce değil, çevikliğe ve odaklanmaya dayalı. Sporun evrilebileceğini düşünüyorsanız, zaten racquetball düşünüyorsunuz.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor ve özellikle Albay Faik Sözdener Caddesi ile Misbah Muhayyeş Sokak Kavşağı'nda 4 dakika süren ciddi bir yavaşlama yaşanıyor. Hamabaşı Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı hattındaki 3 dakikalık gecikmelerle birlikte Cumhuriyet ve Refik Saydam Caddeleri arasındaki geçişlerde de aksamalar mevcut. Şehir içi ulaşımda bu noktaları tercih eden sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi sabah yoğunluğunu hafifletecektir. Bu noktadaki yoğunluk sadece yol çalışması değil, kentsel dönüşümün getirdiği plansız yapılaşmanın ulaşım ağlarını tıkamasıdır. Dar sokakların ana arterlere ek yük bindirmesi, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atarken toplu taşıma araçlarının dakikliklerini de bozuyor. Trafiğin bu bölgelerde sıkışması sadece bireysel bir mağduriyet değil, kentsel planlama hatalarının doğrudan bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Kentsel planlamada yapısal hataların trafik üzerindeki bu somut etkileri, altyapı çalışmalarının aciliyetini ve şehirleşme politikalarının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini açıkça ortaya koyuyor. Planlı bir ulaşım ağına sahip olmayan bölgelerde, güvenliğin sağlanması için daha geniş kapsamlı çözümlerin üretilmesi elzem. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi sabahlar. Temmuz ayında savunma harcamalarının 1 milyar 800 milyar liraya ulaşması ve faiz giderlerinin 2,5 milyar liraya aşması, kamu maliyesindeki önceliklerin ekonomik dengelerini nasıl etkilediğini açıkça gösteriyor. Bu yüksek finansman yükü, bütçenin üretim ve yatırım alanlarından çekilerek borç çevrimine aktarılmasına neden oluyor ki, bu durum doğrudan enflasyon baskısını artırıyordu. Yatırımcıların sermayeyi reel üretim yerine faiz enstrümanlarına yönlendirmesi, yerel üretimin maliyetlerini yükseltirken Türk lirasının alım gücünü zayıflatarak vatandaşın temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını zorlaştırıyor. Bu finansal tablo kamu kaynaklarının uzun vadeli ekonomik kalkınma yerine kısa vadeli borç yönetimine odaklanması nedeniyle yapısal bir dönüşüm sancısını işaret ediyor. Sermayenin üretimden çekilip faiz araçlarına yönelmesi, sanayi kapasitesinin zayıflamasına ve teknolojik yatırımların duraklamasına yol açarak ülkenin küresel rekabet gücünü zayıflatıyor. Bu döngüsel ekonomik baskı sadece bugünkü maliyeti artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillerin iş gücü ve üretim potansiyelini de kısıtlıyor. Bu maliyetli döngü kaynakların üretimden ziyade borç yönetimine kanalize edilmesiyle makroekonomik dengelerin nedenli hassas bir noktada durduğunu kanıtlıyor. Gelecek nesillerin kalkınma potansiyelini kısıtlayan bu yapısal sorunlar, ekonomik sürdürülebilirliğin temel taşlarını sarsmaktadır. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz sonra.
1: Elleriniz bir hikaye anlatıyor. Cupreading.com'da avucunuzun fotoğrafını yükleyin ve çizgilerinizin aşk, kader ve önünüzdeki yol hakkında neler ortaya çıkarttığını keşfedin. Yapay zeka destekli el falı randevuya gerek yok. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Temmuz ayında savunma harcamalarının 1 milyar 800 milyar liraya ulaşması ve faiz giderlerinin 2,5 milyar liraya aşması kamu maliyesindeki önceliklerin ekonomik dengelerine nasıl etkilediğini açıkça gösteriyor. Bu yüksek finansman yükü, bütçenin üretim ve yatırım alanlarından çekilerek borç çevrimine aktarılmasına neden oluyor ki bu durum doğrudan enflasyon baskısını artırıyordu. Yatırımcıların sermayeyi reel üretim yerine faiz enstrümanlarına yönlendirmesi, yerel üretimin maliyetlerini yükseltirken Türk lirasının alım gücünü zayıflatarak vatandaşın temel ihtiyaç maddelerine ulaşımını zorlaştırıyor. Bu finansal tablo kamu kaynaklarının uzun vadeli ekonomik kalkınma yerine kısa vadeli borç yönetimine odaklanması nedeniyle yapısal bir dönüşüm sancısını işaret ediyor. Sermayenin üretimden çekilip faiz araçlarına yönelmesi, sanayi kapasitesinin zayıflamasına ve teknolojik yatırımların duraklamasına yol açarak ülkenin küresel rekabet gücünü zayıflatıyor. Bu döngüsel ekonomik baskı sadece bugünkü maliyeti artırmakla kalmıyor, aynı zamanda gelecek nesillerin iş gücü ve üretim potansiyelini de kısıtlıyor. Bu maliyetli döngü kaynakların üretimden ziyade borç yönetimine kanalize edilmesiyle makroekonomik dengelerin nedenli hassas bir noktada durduğunu kanıtlıyor. Gelecek nesillerin kalkınma potansiyelini kısıtlayan bu yapısal sorunlar, ekonomik sürdürülebilirliğin temel taşlarını sarsmaktadır. Şimdilik yayınımızı sonlandırıyoruz sonuna.
1: Racquetball ayrımcılık yapmaz. Cinsiyetiniz, yaşınız veya spor deneyiminiz önemli değil. Kurallar herkes için aynı. Kadın ve erkek aynı sahada, saygılı ve temassız bir şekilde yarışıyor. Modern bir dünya için gerçekten kapsayıcı bir spor.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, Çınarlı Çeşme Sokak ile Arnavutköy Kuruçeşme Caddesi güzergahında, 3 dakika Yeni Çarşı Caddesi üzerinde ise 2 dakikalık gecikmeler yaşanıyor. Ayrıca Narçil Sokak ve Rami Kışla Caddesi gibi kritik noktalarda yoğunluk nedeniyle alternatif güzergahlara yönelmeniz öneriliyor. Şehrin çeşitli noktalarında yaşanan bu tıkanıklıklar, sabah saatlerindeki ulaşım akışını doğrudan etkileyerek yolculuk sürelerinizi uzatabilir. Kentsel ulaşımda yaşanan bu aksamalar, sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda karbon salınımının artması ve hava kalitesinin bozulması gibi çevresel sorunları da beraberinde getiriyor. Dar sokaklarda yoğunlaşan araç trafiği, acil durum araçlarının geçişini zorlaştırarak kamusal güvenliği risk altına koymaktadır. Alternatif güzergahların kullanımı sadece kişisel konfor için değil, kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği ve trafik yükünün dengeli dağılımı açısındadır. Trafik yoğunluğunun çevresel ve güvenlik riskleri üzerindeki etkileri, kentsel planlamada sürdürülebilir ulaşım çözümlerinin önemini bir kez daha kanıtlıyor. Alternatif güzergahların kullanımı, bu karmaşayı yönetmek adına kritik bir adım teşkil ediyor. Şimdilik bu kadarcık.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi sabahlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü renklerini birlikte keşfedelim. İstanbul'da hava açık ve 25 derece sıcaklıkta nem %100'ken, Ankara'da hava çok daha kuru bir havada 21 dereceye ulaşıyor. İzmir ise güneşin tadını çıkaranlar için 24 derece ile harika bir gün sunuyor. Bu güzel günde dışarı çıkıp temiz havanın ve doğanın tadını doyasıya çıkarabilirsiniz. Güneşin ve gökyüzünün tadını çıkaracağınız harika bir gün olsun, sevgiyle kalın. Birazdan müzikte devam ediyoruz.
1: Cupreading.com'daki her kahve fal okuması kişisel şans elemanlarınızla birlikte gelir. Şans sayılarınız, renkleriniz, günleriniz, taşlarınız, hatta şans yönünüz bile sadece bir fal değil, haftanız için bir rehber. Finganınızı yükleyin ve sizinkini keşfedin. Cupreading.com

0: İyi sabahlar. Emeklilerin seyahaten zam alması hususunda dosyaların birleştirilmesi, sosyal güvenlik sistemindeki maliyet dengelerini ve enflasyonla mücadele stratejisini doğrudan etkileyen kritik bir adım olarak öne çıkıyor. Bu hamle, yüksek enflasyon ortamında dar gelirli grubun alım gücünü korumayı hedeflerken, bütçe disipliniyle sosyal refah arasındaki hassas dengeyi korumayı amaçlıyor. Özellikle döviz kurlarındaki hareketliliğin ve fiyat artışlarının yaşandığı bu dönemde, sabit kalemlerin birleşmesi, ekonomik öngörülebilirliği artırarak emeklilerin temel ihtiyaçlarının erişimini kolaylaştırabilir. Bu teknik dönüşüm sadece bir kalem birleştirme işlemi değil, aynı zamanda sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğini sağlamak adına atılmış yapısal bir adımdır. Tekil ödemelerin karmaşıklığını azaltarak kamu maliyesindeki şeffaflığı artırmak, uzun vadeli bütçe planlamasında hata payını minimize eder. Enflasyonist baskı altında dar gelirli vatandaşların mağduriyetini önlemek için bu tür konsolide hamleler, devletin sosyal devlet ilkesi çerçevesinde öngörülebilir bir koruma kalkanı oluşturmasını sağlar. Sosyal güvenlik sistemindeki bu yapısal reform, mali disiplin ile toplumsal refah arasındaki dengenin korunması adına kritik bir araçtır. Planlı ve şeffaf bir bütçe yönetimi, ekonomik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir sosyal koruma kalkanı oluşturur. Şimdilik bu kadarca.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi sabahlar. İstanbul trafiğinde Barbaros Caddesi ile Türker Caddesi arasında yoğunluk yaşanırken, 11. çıkıştan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yoluna ulaşımda gecikmeler görülüyor. D-110 karayolu üzerinde Bostancı Kavşağı'na kadar devam eden yol çalışmaları ve Ferhat Paşa Caddesi civarındaki çalışmalar trafiği yavaşlatıyor. Bu bölgelerde alternatif güzergahları tercih etmekin önemini vurguluyor. Yol çalışmalarının yarattığı bu yoğunluk sadece anlık bir aksama değil, kentsel altyapı modernizasyonunun kaçınılmaz bir yan etkisidir. Özellikle ana arterlerdeki çalışmaların planlı yürütülmesi hem kamu güvenliğini sağlamak hem de ekonomik kaybı en aza indirmek adına kritik önem taşımaktadır. Sürücülerin toplu taşıma seçeneklerini değerlendirmesi veya dijital trafik uygulamalarını kullanarak dinamik güzergah takibi yapması, bireysel konforun ötesinde genel trafik akışının korunmasına hizmet edecektir. Altyapı çalışmalarının yarattığı bu geçici aksamalar, kentsel yaşam kalitesini artırmak için ödenen zorunlu bir bedeldir. Trafiğin akışını kolaylaştırmak adına planlı hareket etmek ve alternatif yolları kullanmak, toplumsal dayanışmanın bir parçasıdır. Şimdilik bu kadar.
1: Az önce bitirdiğiniz kahve mi? Fincanı yıkamayın. Ters çevirin, kurumasını bekleyin, fotoğrafını çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Türk kahvesi falının geleneğinin yüzyıllarca geçmişi var. Şimdi yapay zeka onu size getiriyor. Telvenizin anlatacak bir hikayesi var. cupreading.com

0: Günaydın. İstanbul trafiğinde Hekimsuyu Caddesi ile Habibler ve Hastal Güzergahı'nda 2 dakika süren yoğunluklar yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönüne giden 11. çıkışta 1 dakikalık gecikmeler kaydediliyor. Ferhat Paşa ve Ulubatlı Sokak civarındaki yol çalışmaları, Maltepe Caddesi ulaşımını etkilerken, Softa Sinan Sokak ile Turgut Özal Caddesi arasında da çalışmalar devam ediyor. Bu bölgelerdeki alternatif güzergahları kullanarak trafik akışını daha hızlı sağlayabilirsiniz. İstanbul'un ana arterlerindeki bu yoğunluklar sadece anlık aksamalar değil, kentsel planlamadaki altyapı yenileme süreçlerinin kaçınılmaz birer yansımasıdır. Özellikle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gibi kritik geçiş noktalarındaki gecikmelerin minimize edilmesi için alternatif güzergahların önceden belirlenmesi, sürücülerin stres seviyesini düşürürken trafik yönetiminin verimliliğini artıracak. Çalışma bölgelerindeki tabelaların ve dijital uyarı sistemlerinin etkin kullanımı, bu tür bölgesel yoğunlukların genel trafiği felç etmesini engelleyen temel unsurdur. Altyapı iyileştirmeleri ve trafik yönetimi arasındaki bu dengenin doğru kurulması, İstanbul gibi megakentlerin sürdürülebilirliğini doğrudan etkileyen kritik bir unsur. Trafiğin akışını sağlayan bu süreçler tamamlandığında hem ulaşım konforu artacak hem de kentsel hareketlilik daha güvenli hale gelecek. Şimdilik bu kadardı.
1: Kelt haçı, on kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil, derin bir okuma. Cupreading.com

0: Günaydın. Anayasa Mahkemesi'nde karar aşamasına gelen dava, memur ve emekli arasındaki sosyal hak dengesizliğini hukuki bir zeminde sorguluyor. Eğer mahkeme kararı olumlu sonuçlanırsa, yapılacak 25 bin Türk lirası tutarındaki seyyane zam, özellikle düşük gelirli emeklilerin alım gücünü doğrudan artıracaktır. Enflasyon karşısında reel kaybını yaşayan emekliler için bu rakam, temel gıda ve enerji giderlerinde önemli bir nefes alanı yaratacaktır. Kararın çıkması durumunda memur ve emekli arasındaki hak eşitliği ilkesi, hukuk sisteminizde somut bir adım olarak tescillenecektir. Hukuki açıdan bu karar, anayasal eşitlik ilkesinin ekonomik gerçeklerle ne kadar uyumlu olacağını test eden kritik bir eşiktir. Emekli maaşlarının sabitlenmesi veya düşük artış oranları, sosyal devlet ilkesi kapsamındaki koruma kalkanının zayıflaması anlamına gelebilir. Mahkemenin vereceği karar, sadece bir ek ödeme değil, aynı zamanda kamu hizmeti sonrası haklarını arayan bireylerin yaşam standartlarını koruyan bir hukuki güvence olacaktır. Anayasa Mahkemesi'nin vereceği nihai karar, sosyal devlet anlayışının ve anayasal hakların ekonomik gerçeklerle ne ölçüde uyumlu olduğunu belirleyen tarihi bir dönüm noktası olacaktır. Bu hukuki süreç, bireylerin sadece ekonomik haklarını değil, aynı zamanda kamu hizmeti sonrası koruma altına alınması gereken yaşam standartlarını da doğrudan etkilemektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her şehri farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da 26 derece sıcaklık ve %100 nemle nemli bir sabah başlarken, Ankara açık gökyüzü altında 22 derece ile çok daha ferah görünüyor. İzmir ise 27 derece sıcaklığıyla güneşin tadını çıkarmak için harika bir hava sunuyor. Nem oranının yüksek olduğu yerlerde hafif kıyafetler seçebilir. Az nemli bölgelerde ise uzun yürüyüşlere çıkabilirsin. Günün her anında gökyüzüyle uyum içinde kalın, sevgiyle kalın. Şimdilik bu kadarcı.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. 9 falcı 9 kişilik geleceğinizi duymanın 9 farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: Günaydın. Akaryakıt fiyatlarına yapılacak yeni zam, ulaşım maliyetlerini doğrudan artırarak tüketim ürünleri üzerindeki enflasyon baskısını derinleştirecektir. Un dediği GT. İstanbul'da 1 litrelik benzinin 69,92 Türk lirasına, Anadolu'da ise 70 Türk lirasına çıkması, lojistik giderlerin hızla yükselmesi anlamına geliyor. Bu artışın doğrudan sonucu olarak gıda ve temel ihtiyaç maddelerinin nakliye maliyetleri nedeniyle perakende fiyatlarına yansıyacağı öngörülmektedir. Özellikle kargo ve toplu taşıma maliyetlerindeki bu artış, dar gelirli kesimin bütçesinde ciddi bir daralmaya yol açacaktır. Akaryakıt kaynaklı maliyet artışlarının yarattığı enflasyonist baskı, kamu maliyesindeki yüksek borç yükü ve faiz giderleriyle birleştiğinde makroekonomik tablo daha kritik bir hal alıyor. Temmuz ayında gerçekleşen 1 trilyon 800 milyar lira tutarındaki harcama ve 2,5 milyar lirayı aşan faiz gideri, kamu kaynaklarının doğrudan borç servisine gittiğini kanıtlıyor. Bu durum, devletin yatırım kapasitesini sınırlarken yüksek faiz oranları nedeniyle halkın kredi erişim maliyetlerini artırarak reel tüketimi ciddi şekilde kısıtlamaktadır. Kamu harcamalarındaki bu devasa hacim, bütçe dengesini zorlayarak yerel para birimi üzerindeki değer kaybı riskini ve dolayısıyla vatandaşın satın alma gücündeki erimeyi hızlandırmaktadır. Kamu maliyesindeki borç çevirme döngüsü ve yükselen akaryakıt maliyetleri, halkın alım gücünü doğrudan hedef alan bir ekonomik daralma yaratmaktadır. Bu yapısal sorunlar çözülmeden sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve enflasyonun dizginlenmesi mümkün görünmemektedir. Arda, şimdilik bu kadarcı.
1: Bir şeyin başlangıcından itibaren parçası olmak ister misiniz? Racquetball, Uluslararası Racquetball Federasyonu aracılığıyla antrenör ve hakem sertifikaları sunuyor. 3 antrenörlük seviyesi, bölgesel ve ulusal hakem kariyer yolları, başlangıç için ücretsiz temel kurallar kursu, büyüyen bir sporda kariyerinizi inşa edin.

0: Günaydın Alın. İstanbul trafiğinde Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yolu ve Bomonti arkası sokak ile Silahşör Caddesi arasında yoğunluk yaşanırken, Ferhat Paşa ve Ulubatlı sokaklarında devam eden yol çalışmaları nedeniyle Maltepe bölgesinde alternatif güzergahlar kullanılması önem arz etti. Özellikle Fevzi Çakmak ve Etibank caddeleri arasındaki çalışma alanı, bölgedeki araç akışını yavaşlatmaktadır. Bu aksamalar, özellikle sabah saatlerinde çalışan vatandaşların ulaşım sürelerini doğrudan etkilediği için dikkatle takip edilmeli. Şehir içi ulaşım planlamasında bu tür yoğunluklar sadece trafik yoğunluğu değil, aynı zamanda çalışan kesimin ekonomik kaybı ve stres seviyesi üzerinde de kritik bir etkiye sahiptir. Altyapı çalışmalarının stratejik bölgelerde yapılması kaçınılmaz olsa da, alternatif güzergahların önceden çok daha geniş kapsamlı sinyalizasyon sistemleriyle desteklenmesi trafik akışının sürekliliğini sağlayabilir. Özellikle kısıtlı alanlarda yaşanan bu aksamalar, toplu taşıma entegrasyonunun önemini bir kez daha vurgulayarak sürücülerin alternatif yöntemlere yönelmesini zorunlu kılmaktadır. Kentsel altyapı çalışmalarının planlama aşamasında toplu taşıma alternatiflerinin önceliklendirilmesi, bireysel araç kullanımından kaynaklı trafik yükünü hafifleterek şehir içi mobiliteyi sürdürülebilir kılacaktır. Verimli bir ulaşım ağı, sadece zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp şehrin genel refah düzeyini ve çevresel etkilerini de doğrudan iyileştirir. Şimdilik bu kadar.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte Rekbol.

0: Günaydın sevgili dinleyiciler. Bugün gökyüzü her şehre farklı bir hikaye anlatıyor. İstanbul'da 27 derece sıcaklık ve %100 nemle nemli bir sabah başlarken, İzmir'de 30 dereceye güneşin tadı çıkarılabilir. Ankara ise 24 dereceye daha serin ve durgun bir atmosfer sunuyor. Bu güzel havayı değerlendirmek için bugün mutlaka dışarı çıkın. Gökyüzünün sunduğu bu eşsiz renk paleti içinde, her şehir kendi güzelliğini dışarı vuruyor. Sizlere keyifli ve güneşli bir gün diliyorum. Şimdi müziğin ritmine bırakıyorum sizi.
1: Her tarafta 3 oyuncu. Kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan. Merkez 4 puan. Temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Claude Farrar Caddesi ile Pierre Loti Caddesi arasındaki yoğunluk ve Bomonti arkası sokak üzerindeki tıkanıklıklar bugün araç akışını yavaşlatıyor. Ferhat Paşa ve Fevzi Çakmak caddelerindeki yol çalışmaları nedeniyle bu bölgelerde alternatif güzergahları kullanmanız zaman kaybını önleyecektir, Ordu. Şehir içi ulaşımda planlı çalışmaların aksatmaması için trafik işaretlerine uyum sağlamanız büyük önem arz ediyor. Şehir içi ulaşımda yaşanan bu aksaklıklar sadece bireysel zaman kaybına değil, bölgedeki hava kalitesinin bozulmasına ve karbon salınımının artmasına da neden oluyor Gorj. Altyapı çalışmalarının planlı yürütülmesi, kentsel hareketliliğin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahip. Alternatif güzergahların kullanımı ve toplu taşıma modlarının teşviki, trafik yoğunluğunun yarattığı çevresel ve sosyal maliyetleri azaltan temel çözüm yollarıdır. Kentsel hareketliliğin çevresel sürdürülebilirliği, modern şehir planlamasının en temel taşlarından biridir. Trafiğin optimize edilmesi ve toplu taşımanın yaygınlaştırılması hem bireysel yaşam kalitesini artırır hem de ekosistemi koruyan kolektif bir çözüm sunar. Şimdilik bu kadar Çağcı.
1: Avrupa'dan dünyaya yeni bir spor yükseliyor. Rekbol, hız, hassasiyet ve eşitliği birleştiriyor. Kadın ve erkekler yan yana yarışıyor. Temas yok, engeller yok, sınırlar yok. Rekbol, küresel bir nesil için uluslararası bir oyun.

0: artışı sadece ticari bir başarı değil, aynı zamanda bölgedeki istikrarsızlığın uluslararası ticaretin maliyet kalemlerinde ne denli sert birer çarpan etkisine dönüştüğünün somut bir göstergesi. Enerji piyasalarındaki arz güvenliği sorunlarının maliyetlere yansıması gibi kritik ekonomik dengelerin ardından bugün tarihin en büyük teknolojik ve insani risklerinden birine odaklanıyoruz. İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın başkenti Tokyo'yu hedef alan atom bombası saldırıları için belirlenen Kokura şehri, teknik arızalar ve hava koşulları nedeniyle iki kez doğrudan hedeften çıkarıldı. Bu tesadüfler, nükleer silahların kontrolsüzce kullanımının yaratabileceği yıkımın sadece askeri birer strateji değil, kitle ölümü ve çevresel felaket anlamına gelen küresel bir tehdit olduğunu kanıtlıyor. Bugünün dünyasında bu tarihsel süreç, sivil yerleşimlerin korunması ve nükleer silahların denetimi konusundaki uluslararası hukukun önemini açıkça vurguluyor Nuyen. Kokura örneği üzerinden yapılan bu değerlendirme, nükleer silahların tesadüfi birer araç değil, inmeyen bir denetim mekanizmasının parçası olması gerektiğini açıkça gösteriyor. Teknik aksaklıkların yarattığı bu tesadüfler, aslında sivil nüfusun korunması adına uluslararası hukuk ve kısıtlayıcı anlaşmaların ne kadar kritik birer güvenlik bariyeri olduğunu kanıtlıyor. Günümüzde nükleer silahsızlanma süreçleri sadece askeri dengeleri değil, doğrudan insan haklarını ve küresel barışı korumayı amaçlayan evrensel değerlerin birer savunma hattı. Nükleer silahların denetimi ve sivil yaşamın korunması bugün hala uluslararası hukukun en temel taşlarından birini oluşturmaktadır. Bu tarihsel dersler, küresel güvenliğin ancak şeffaf kurallar ve insan haklarına dayalı katı denetim mekanizmalarıyla sağlanabileceğini açıkça göstermektedir. Şimdilik bu kadar.
1: Sabah kahvenizde kafeinden fazlası gizli. Cupreading.com'da Türk kahvesi fincanınızın fotoğrafını çekin ve yapay zekanın telvedeki sırları ortaya çıkarmasına izin verin. 9 falcı, 283 sembol, inanılmaz bir fal deneyimi. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Şifa Hamamı ve Kapıası sokak kesişiminde 3 dakikalık gecikmeler yaşanırken Cendere Caddesi üzerinde yoğunluk nedeniyle 1 dakikalık aksamalar kaydediliyor. Şile Otoyolu ve İstanbul Çevre Yolu bağlantı yollarındaki tıkanıklıklar sürücülerin ana arterlerde daha fazla vakit kaybetmesine neden oluyor. Bu noktalarda alternatif güzergahların kullanımı kritik önem taşıyor. Özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu bu bölgelerde, akışın bozulmaması için belirtilen kademeli gecikme sürelerini dikkate alarak hareket etmek güvenli bir sürüş sağlayacak. Belirtilen bu aksamalar sadece bireysel zaman kaybı değil, aynı zamanda bölgedeki karbon salınımını ve çevresel kirliliği artıran kritik birer göstergedir. Trafik yoğunluğunun yaşandığı bu kesişim noktalarında alternatif güzergahların tercih edilmesi, hem toplu taşıma verimliliğini artıracak hem de acil durum araçlarının geçiş güvenliğini sağlayacak. Şehir planlamasında akışın bozulduğu bu bölgelerdeki darboğazlar, sürdürülebilir ulaşım modellerinin önemini ve altyapı yönetimi açısından kritik müdahale noktalarını açıkça ortaya koymaktadır. Kentsel planlamada trafik akışının optimizasyonu sadece bireysel konforu değil, halk sağlığını ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan etkileyen temel bir kamu politikasıdır. Bu darboğazların çözümü için geliştirilecek alternatif rotalar ve altyapı iyileştirmeleri modern şehir yaşamının kalitesini artıracaktır. Şimdilik bu kadar.
1: Birinci adım Türk kahvenizi için. İkinci adım fincanı tabağa ters çevirin. Üçüncü adım 5 dakika bekleyin. Dördüncü adım fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka her sembolü, her konumu, her detayı analiz eder. Falınız 1 dakikadan kısa sürede cupreading.com.

0: İyi günler. Emeklilerin hak arayışı, memurlara uygulanan seyyanen zammın emekli maaşlarına dahil edilmemesi üzerine açılan davalarla yargıya taşındı ve karar aşamasına geldi. Anayasa Mahkemesi'nin bu dosyayı kabul etmesi, mevcut gelir adaletsizliğini gidermek adına kritik bir eşik olarak görülüyor. Yıllık enflasyonun yüksek seyrettiği bir ortamda memur ile emekli arasındaki farkın açılması, alım gücünün erimesine ve sosyal dengenin bozulmasına neden oluyor. Bu tür bir kararın kabulü, sabit gelirli vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamada zorlandıkları ekonomik çevrede somut bir nefes borusu sağlayacaktır. Sosyal dengenin korunması adına kritik olan emekli maaşları tartışmasının ardından, bireysel finansal güvenliği tehdit eden dijital işlem hatalarına odaklanıyoruz. Bankacılık sistemindeki IBAN giriş hataları, paranın yanlış hesaba aktarılması durumunda geri dönüşü zor ve maliyetli süreçlere yol açarak vatandaşın birikimini riske atmaktadır. Güncel ekonomik konjonktürde yüksek enflasyon nedeniyle alım gücünün korunduğu bu dönemde küçük bir rakam hatası bile ciddi tasarrufların kaybına neden olabilir. Özellikle döviz kurundaki dalgalanmalar ve artan ürün fiyatları karşısında yanlış hesaba giden paranın hukuki süreçlerle geri alınması uzun zaman alırken, bu süre zarfında yatırım fırsatlarının kaçması veya yüksek komisyonlar ödenmesi gibi somut maliyetler ortaya çıkmaktadır. Dijital bankacılık hatalarının yarattığı risklerin farkında olmak, bireysel finansal güvenliğin korunması açısından hayati önem taşıyor. Hatalı transferlerdeki hukuki süreçlerin karmaşıklığı, vatandaşların işlem yaparken çok daha dikkatli ve tedbirli olmasını zorunlu kılıyor. Şimdilik bu kadar.
1: Kalp çizginiz duygusal dünyanızı ortaya koyar. Kafa çizginiz nasıl düşündüğünüzü gösterir. Yaşam çizginiz canlılığınızı haritalar. Kader çizginiz yolunuzu çizer. Cupreading.com dördünü ve daha fazlasını okur. Sadece avucunuzun fotoğrafını çekin ve gerisini yapay zekaya bırakın. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk noktaları özellikle Karaoğlanoğlu Caddesi ile Atış Alanı ve Kemer Caddelerin kesiştiği bölgelerde yoğunlaşıyor. Şile Otoyolu'ndan D100'ü Binyolu bağlantısına geçişlerde 3 dakikalık gecikmeler yaşanırken Zincirlikuyu Kavşağı ve Çamlıca çıkışı hattında akış yavaşlıyor Diyarna. Ferhatpaşa Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle Maltepe çıkmazı yönüne alternatif güzergahlar kullanılması öneriliyor. Bu yoğunluk noktaları sadece bireysel araç sahiplerini değil, bölgedeki toplu taşıma hatlarını da doğrudan etkileyerek kentsel hareketliliği sekteye uğratıyor. Özellikle yol çalışmaları nedeniyle oluşan aksaklıklar, sürücülerin stres seviyesini artırırken emniyet risklerini de beraberinde getiriyor. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik yoğunluğunun belirli noktalarda düğümlenmesini engelleyerek toplumsal refahı ve zaman yönetimi standartlarını korumak adına kritik bir öneme sahip. Trafik akışındaki bu tıkanıklıklar, kentsel yaşam kalitesini ve bireylerin günlük planlarını doğrudan olumsuz etkilemek. Planlı güzergah değişiklikleri hem trafik güvenliğini artıracak hem de toplu taşıma sistemlerinin zamanında ulaşım sağlamasına katkı sunacak. Şimdilik bu kadarcığa.
1: Elinizi açın. Şimdi kameranızı açın. Cupreading.com'da yapay zeka elfalı için tek gereken bu. Kalp çizgisi, yaşam çizgisi, kader çizgisi, hepsi saniyeler içinde çözümlenir. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğunluk noktaları özellikle Karaoğlanoğlu Caddesi ile Atış Alanı ve Kemer Caddelerin kesiştiği bölgelerde yoğunlaşıyor. Şile Otoyolu'ndan D100'ü Binyolu bağlantısına geçişlerde 3 dakikalık gecikmeler yaşanırken Zincirlikuyu Kavşağı ve Çamlıca çıkışı hattında akış yavaşlıyor Diyarna. Ferhatpaşa Caddesi üzerindeki yol çalışmaları nedeniyle Maltepe çıkmazı yönüne alternatif güzergahlar kullanılması öneriliyor. Bu yoğunluk noktaları sadece bireysel araç sahiplerini değil, bölgedeki toplu taşıma hatlarını da doğrudan etkileyerek kentsel hareketliliği sekteye uğratıyor. Özellikle yol çalışmaları nedeniyle oluşan aksaklıklar, sürücülerin stres seviyesini artırırken emniyet risklerini de beraberinde getiriyor. Alternatif güzergahların kullanımı, trafik yoğunluğunun belirli noktalarda düğümlenmesini engelleyerek toplumsal refahı ve zaman yönetimi standartlarını korumak adına kritik bir öneme sahip. Trafik akışındaki bu tıkanıklıklar, kentsel yaşam kalitesini ve bireylerin günlük planlarını doğrudan olumsuz etkilemek. Planlı güzergah değişiklikleri hem trafik güvenliğini artıracak hem de toplu taşıma sistemlerinin zamanında ulaşım sağlamasına katkı sunacak. Şimdilik bu kadarcık.
1: Oyna, antrenman yap, hakemlik yap, etkinlik düzenle. Okulunda veya toplum merkezinde bir program başlat. Rekbol Türkiye'de büyüyor ve ilk gününden itibaren parçası olabilirsiniz. Eşitlik, güvenlik ve gerçek rekabet üzerine kurulmuş bir spor. Harekete katılın. Rekbol. Hız, beceri ve eşit koşullarda saygı.

0: İyi günler. Kolombiya'da Donald Trump tarafından desteklenen sağcı lider Abelardo de la Espriella'nın göreve başlamasının hemen ardından Amerika Birleşik Devletleri, ülkeye 1 milyar dolarlık stratejik destek paketi açıkladı. Bu finansal yardım, yeni yönetimin uygulayacağı politikaların uluslararası arenada kabul görmesini kolaylaştırırken, bölgedeki jeopolitik dengelerin sağcı eğilimler doğrultusunda yeniden şekillenmesine neden olacak. Milyar dolarlık bu kaynak, Kolombiya ekonomisinde doğrudan yatırım ve altyapı projelerinde kullanılacak olup, yerel halkın ekonomik istikrarı üzerinde belirleyici bir etki yaratacaktır. Bu stratejik finansman, sadece ekonomik birer teşvik değil, aynı zamanda Latin Amerika'da etkili olan sol görüşlü hükümetlerin karşısına yerleştirilen politik bir bariyer niteliği taşıyor. 1 milyar dolarlık yatırımın doğrudan sağcı yönetimle ilişkilendirilmesi, bölgedeki nüfuz mücadelesinde Abdi'nin ideolojik tercihini netleştiren somut bir hamledir. Bu durum, Kolombiya iç siyasetinde yerel aktörlerin dış kaynaklara bağımlı olarak kendi karar alma süreçlerini etkileme riskini de beraberinde getiriyor. Bu finansal hamle, Kolombiya'nın çok taraflı dış politika anlayışını test ederken, Washington'ın bölgedeki nüfuzunu konsolide etme stratejisinin bir parçasıdır. Yatırımın kapsamı genişledikçe, yerel egemenlik ile uluslararası ekonomik bağımlılık arasındaki hassas dengenin bozulma riski artmaktadır. Söz konusu kaynakların hangi sektörlere aktarılacağı, Kolombiya'nın gelecek 10 yıldaki kalkınma modelini ve demokratik kurumlarının özelliğini doğrudan belirleyecektir. Bu ekonomik destek paketi, Kolombiya'nın egemenlik alanında dış kaynaklı modellerin ne kadar baskın olacağını belirleyen kritik bir dönüm noktasıdır. Bu ekonomik destek, bölgedeki güç dengelerinin bu denli somut finansal araçlarla şekillenmesi, demokratik kurumların özerkliğini koruma noktasında büyük bir sınavı beraberinde getiriyor. Şimdilik aktaracaklarımız bu kadar da.
1: Keltaçı, 10 kart, geçmişiniz, bugününüz ve geleceğiniz detaylı bir şekilde ortaya konur. Var olan en güçlü tarot açılımıdır. Cupreading.com'da yapay zeka her kartı, her konumu, her bağlantıyı yorumlar. Hızlı bir fal değil. Derin bir okuma. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün özellikle Büyükdere Caddesi ile TEM bağlantı yolu arasında ciddi yoğunluklar gözleniyor. Bu aksamalar bölgedeki lojistik akışı ve ulaşım süresini doğrudan etkiliyor. Altınizade kavşağındaki 5 dakikalık gecikme, D100'cü güzergahını kullanan sürücüler için kritik bir engel teşkil ederken, alternatif yolların değerlendirilmesi önem kazanır. Şehrin ana arterlerindeki bu tıkanıklıklar, özellikle iş çıkışı ve sosyal etkinlik saatlerinde ulaşım güvenliğini risk altına alabilir. Bu yoğunluk sadece bireysel sürücülerin zaman kaybı değil, aynı zamanda bölgedeki ticari taşımacılığın maliyetini ve emisyon oranlarını artıran yapısal bir sorundur. Lojistik ağındaki bu aksamalar, ürünlerin zamanında teslimatını zorlaştırarak ekonomik verimliliği doğrudan sekteye uğratmaktadır. Alternatif güzergahların planlamada öncelikli olarak değerlendirilmesi, trafik yoğunluğunu dağıtarak hem çevresel etkileri azaltacak hem de toplu taşıma sistemlerinin işleyişine katkı sağlayacak. Trafik yoğunluğunun yarattığı bu ekonomik ve çevresel maliyetlerin sürdürülebilir şehir planlaması kapsamında acilen optimize edilmesi gerekmektedir. Verimli ulaşım ağları hem bireysel yaşam kalitesini yükseltir hem de kentsel üretkenliği korur. Şimdilik yayınımız burada sona eriyor.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rockball %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rockball cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi günler. Emtia piyasalarında altın ve gümüş fiyatlarının yılbaşından bu yana görülen en sert yükselişini kaydederken, temelinde apt istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması ve buna bağlı olarak faiz artırım ihtimalinin zayıflaması yatıyor. Küresel çapta doların değer kaybı eğilimi, yatırımcıların güvenli limanlara yönelmesini tetikleyerek değerli metaller daim fiyatlarını yukarı taşıyor. Panel metaller dolar yukarı taşıyor, dolar olur. Bu durumun yerel piyasalarda döviz bazlı maliyetlerin artmasıyla birlikte enflasyon baskısını doğrudan tetiklemesi ve hane halkının satın alma gücünü zayıflatması bekleniyor. Özellikle takı ve yatırım amaçlı gümüş alımlarında maliyetlerin yükselmesi, tüketicinin bütçesinde somut birer ek yük oluşturmaktadır. Değerli metallerdeki yükselişin yarattığı maliyet baskısı devam ederken, dijital finansal işlemlerdeki operasyonel hataların bireysel tasarruflar üzerindeki riskleri kritik bir boyut kazanıyor. IBAN numarasındaki tek bir karakter hatası, paranın yanlış hesaba ulaşmasına ve bankaların sistem kısıtlamaları nedeniyle bu işlemi geri döndürememesine neden olabiliyor. Özellikle yüksek enflasyonun etkilediği ekonomik ortamda, yanlış transfer sonucu kaybedilen miktarların telafisi mümkün olmadığı için vatandaşın nakit sermayesi doğrudan risk altına giriyor. Örneğin, 100 bin Türk lirası tutarındaki bir yatırımın hatalı giriş nedeniyle kaybolması, bireysel bütçede geri döndürülemez bir kayıp ve ciddi bir finansal mağduriyet yaratmaktadır. Dijital finansal sistemlerdeki teknik hataların ve kullanıcı kaynaklı yanlış girişlerin bireysel tasarruflar üzerinde yarattığı bu ciddi mağduriyetler, bankacılık güvenliğinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Finansal okuryazarlığın artması ve işlemlerin titizlikle kontrol edilmesi, yüksek enflasyon ortamında sermayeyi korumak adına hayati bir önem taşıyor. Şimdilik bu kadar Cargo.
1: Ya geleceği görebilseydiniz, Türk kahvenizi için fincanı ters çevirin, kurumasını bekleyin, bir fotoğraf çekin ve cupreading.com'a yükleyin. Yapay zeka telvedeki sembolleri çözümler ve kaderinizi ortaya çıkarır. cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle TEM bağlantı yolu yönüne giden araçların 13 dakika civarında gecikme yaşadığı tespit edildi. Şehit Nuri Pamir Sokak ve Kaftan Sokak gibi kritik noktalarda kısa süreli aksamalar yaşanırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi önerilmektedir. Ok Meydanı Kavşağı ve Profesör Turan Güneş Caddesi üzerindeki yoğunluklar ise ulaşım akışını 3 dakika kadar yavaşlatmaktadır. Trafik yoğunluğunun kritik noktalarda odaklanması sadece anlık bir gecikme değil, aynı zamanda kentsel mobilite planlamasındaki tıkanıklıkları da açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini doğrudan etkileyerek bireysel araç kullanımına yönelik çevresel maliyetleri artırmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi, mikro ölçekte zaman kazansa da makro düzeyde trafik yükünün diğer mahalle aralarına yayılmasına neden olabilmektedir. Bu tür tıkanıklıkların sistematik olarak analiz edilmesi, İstanbul'un ulaşım ağında sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için kritik bir veri kaynağıdır. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar, kamu yönetimi ve altyapı planlamasının ne kadar kritik birer bileşen olduğunu açıkça göstermektedir. Trafiğin sistematik olarak analiz edilmesi, sadece bireysel konforu değil, şehrin genel sürdürülebilirliğini de doğrudan etkileyecektir. Anda. Şimdilik bu kadar.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözleniyor. Özellikle TEM bağlantı yolu yönüne giden araçların 13 dakika civarında gecikme yaşadığı tespit edildi. Şehit Nuri Pamir Sokak ve Kaftan Sokak gibi kritik noktalarda kısa süreli aksamalar yaşanırken, sürücülerin bu bölgelerde alternatif güzergahları değerlendirmesi önerilmektedir. Ok Meydanı Kavşağı ve Profesör Turan Güneş Caddesi üzerindeki yoğunluklar ise ulaşım akışını 3 dakika kadar yavaşlatmaktadır. Trafik yoğunluğunun kritik noktalarda odaklanması sadece anlık bir gecikme değil, aynı zamanda kentsel mobilite planlamasındaki tıkanıklıkları da açıkça ortaya koymaktadır. Özellikle ana arterlerdeki bu aksamalar, toplu taşıma sistemlerinin verimliliğini doğrudan etkileyerek bireysel araç kullanımına yönelik çevresel maliyetleri artırmaktadır. Sürücülerin alternatif güzergahlara yönelmesi, mikro ölçekte zaman kazansa da, makro düzeyde trafik yükünün diğer mahalle aralarına yayılmasına neden olabilmektedir. Bu tür tıkanıklıkların sistematik olarak analiz edilmesi, İstanbul'un ulaşım ağında sürdürülebilir çözümlerin geliştirilmesi için kritik bir veri kaynağıdır. Kentsel ulaşım ağındaki bu darboğazlar, kamu yönetimi ve altyapı planlamasının ne kadar kritik birer bileşen olduğunu açıkça göstermektedir. Trafiğin sistematik olarak analiz edilmesi, sadece bireysel konforu değil, şehrin genel sürdürülebilirliğini de doğrudan etkileyecektir. Anda. Şimdilik bu kadar.
1: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi günler. İstanbul trafiğinde Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboy Caddesi arasında, 9 dakika uzun çayır köprülü kavşağı civarında, 8 dakika süren yoğunluklar yaşanıyor. Nacak Sokak ve Akdeniz Caddesi bölgelerinde de trafik akışı aksarken, sürücülerin bu noktalarda alternatif güzergahları değerlendirmesi önem arz ediyor. Şehrin ana arterlerindeki bu gecikmeler, özellikle akşam saatlerinde ulaşım sürelerini doğrudan etkileyen kritik yoğunluklar oluşturmaktadır. Bu yoğunluklar sadece bireysel birer aksama değil, kentsel planlamadaki darboğazların ve toplu taşıma kapasitesindeki yetersizliklerin somut birer yansımasıdır. Özellikle kritik kavşaklardaki tıkanıklıklar, çevredeki ticari faaliyetleri sekteye uğratırken karbon salımını artırarak hava kalitesini de olumsuz etkilemektedir. D. Alternatif güzergahların kullanımı kısa vadeli bir çözüm sunsa da, uzun vadede bu bölgelerin trafik yükünü hafifletecek entegre ulaşım ağlarının güçlendirilmesi şehir planlaması açısından elzem. Kentsel hareketliliğin planlı yönetimi, İstanbul gibi metropollerde yaşam kalitesini ve çevresel sürdürülebilirliği doğrudan belirleyen temel bir unsur. Trafiği sadece bireysel araçlarla değil, bütünsel bir ulaşım stratejisiyle çözmek şehrin geleceği için kritik önem taşımaktadır. Şimdilik bu kadar Cağla.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi günler, Rüer. İstanbul'da nem oranı %100 ve hava 27 dereceyken, Ankara'da gökyüzü açık ve sıcaklık 31 dereceye ulaşıyor. İzmir ise tam 37 derece ile bugün güneşin en çok parladığı şehir konumunda. Bu yüksek nemli havada bol su içmeyi ve serin alanlarda vakit geçirmeyi ihmal etmeyin. Güneşin tadını çıkarabileceğiniz harika bir gün bizi bekliyor. Şimdi kulaklarınızda güzel melodiler yankılanmaya başlıyor. Keyifli anlar dilerim.
1: Şanslı hissediyor musunuz? Cupreading.com'da tarot kartlarınızı çekin ve yapay zekanın evrenin sizin için neler hazırladığını ortaya çıkarmasına izin verin. 3 kartlık açılım, 5 kartlık açılım ya da tam kelt haçı ile büyük oyunu oynayabilirsiniz. Kaderiniz bir tık uzağınızda. Cupreading.com

0: Report. İyi günler. İstanbul trafiğinde bugün yoğun bir hareketlilik gözlenirken, özellikle Uzunçayır Köprülü Kavşağı ve düz bağlantı yolu üzerinde 11 dakika süren ciddi gecikmeler yaşanıyor. Hakimiyeti Milliye Caddesi ve E5 hattındaki tıkanıklıklar nedeniyle sürücülerin alternatif güzergahları değerlendirmesi kritik önem taşırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde Kuzey Marmara Otoyolu bağlantısında 6 dakikalık bir yavaşlama mevcut. Şehrin ana arterlerindeki bu yoğunluk, ulaşım planlamasında önlem alınmasını zorunlu kılıyor. Bu yoğunluk sadece anlık bir trafik problemi değil, kentsel planlamadaki kapasite yetersizliğinin ve altyapı yükünün somut bir yansımasıdır. Ana arterlerdeki bu tıkanıklıklar, toplu taşıma ağının zayıflığı ile bireysel araç kullanımındaki yüksek bağımlılığın kesiştiği noktada ciddi bir ekonomik kayba dönüşüyor. Alternatif güzergahların önerilmesi, kısa vadeli bir çözüm sunarken, uzun vadede sürdürülebilir bir ulaşım modeli için çok modlu sistemlerin güçlendirilmesi ve trafik yoğunluğunun dağıtılması temel ihtiyaçtır. Kentsel mobilitenin sürdürülebilirliği için ulaşım ağlarının bütüncül bir planlamayla yeniden yapılandırılması, sadece trafik akışını değil, şehrin genel yaşam kalitesini ve ekonomik verimliliğini doğrudan etkileyen kritik bir unsur. Bu noktada bireysel araçlara alternatif sunan güçlü bir toplu taşıma ekosistemi oluşturmak en temel çözüm yoludur. Şimdilik bu kadarcı.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler. Denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi günler canım. Emtia piyasalarında altın fiyatlarını doğrudan etkileyen temel dinamiklerde kritik bir değişim yaşanıyor. Apt istihdam verilerinin beklentilerin altında kalması, merkez bankalarının faiz artırım hızını yavaşlatabileceği sinyalini güçlendiriyor. Faiz oranlarının durağanlaşması veya düşüşe geçmesi, yatırımcıların güvenli liman olan altına yönelmesini tetikleyerek ons fiyatında yukarı yönlü bir hareketlilik yaratıyor. Bu küresel trendin yerel piyasaya yansıması olarak Türk lirası karşısında altının değer kazanması, hem takı sektöründe maliyet artışlarına hem de döviz bazlı yatırım araçlarında hacim kaybına neden oluyor. Vatandaşın cebinde bu durum, altın ağırlıklı tasarruflarını korunmasına rağmen, hane halkı bütçesindeki nakit akışının yüksek enflasyon ve artan üretim maliyetleri karşısında zorlanması şeklinde somutlaşmaktadır. Altın piyasasındaki hareketlilik üretim maliyetlerini doğrudan etkilerken, plastik sektöründe yaşanan teknik personel açığı üretimin sürdürülebilirliğini tehdit eden ya, lokasal bir krizdir. Mühendislerin iş gücü piyasasında aranan bir değer haline gelmesi, sanayicinin nitelikli eleman bulamadığı noktada operasyonel maliyetleri yükseltmekte ve bu durum nihai ürün fiyatına mal isimaktadır. Özellikle kalıpçı gibi uzmanlık gerektiren rollerde yaşanan personel eksikliği, üretim bantlarının durmasına veya verimliliğin düşmesine neden olarak yerel enflasyonu tetiklemektedir. Bu daralma sadece işçinin maaş artışıyla değil, aynı zamanda üretici maliyetlerinin yükselmesiyle tüketicinin satın alma gücünün doğrudan zayıflaması şeklinde somutlaşmaktadır. Nitelikli iş gücü eksikliğinin sanayi üretimindeki maliyet baskısını artırması, mikro düzeydeki teknik sorunların makroekonomik dengeleri bozlayan birer katalizör haline gelmektedir. Bu, yapısal krizin çözümü için sadece kısa vadeli maaş artışları değil, eğitim ve istihdam politikalarında köklü reformlar gerekmektedir. Şimdilik bu kadar Cadı.
1: 283 sembol. Kulpun yakınındaki kuş, yakın birinden haber demek. Kenardaki ağaç uzun vadeli büyümeye işaret eder. Dipteki yüzük mü? Aşk yolda. Cupreading.com Türk kahvesi fincanınızdaki her detayı okur. Bir fotoğraf yükleyin ve telvenizin ne ortaya çıkardığını görün. Cupreading.com

0: İyi günler. İstanbul'da 29 derece sıcaklık ve %100 nemli oldukça yoğun bir hava hakimken, Ankara'da gökyüzü açık ve 32 derece sıcaklıkla çok daha ferah bir atmosfer var. İzmir ise 38 dereceyle adeta parlıyor. Bu yüzden güneşin tadını çıkarmak için harika bir gün sizi bekliyor. Güneşin tadını çıkaracağınız harika şehirlerde her yer farklı bir sıcaklıkla parlıyor. Şimdi kulaklarınızda en sevdiğiniz şarkıların yankılanma vakti geldi. Şimdilik bu kadar.
1: Temassız, karışık cinsiyet, yüksek yoğunluk. Bu bir trend değil, bir spor. Rugby, zekanın sayıyı kazandığı yer.

0: İyi günler da. Brezilyalı, balerin Luana Lopes Lara'nın kurucusu olduğu Calci platformu, tahmini birer yatırım aracına dönüştürerek finansal teknolojilerde devrimsel bir dönüşümü temsil ediyor. Bu modelin başarıya ulaşması, geleneksel piyasaların ötesinde veri odaklı tahminlerin ticari değer kazanmasını ve bireysel sermayenin teknoloji yoluyla hızla katlanarak büyümesini kanıtlıyor. Finansal okuryazarlığın dijitalleşmesi, yatırımcıların sadece hisse senetlerine değil, geleceğe dair olasılıkları fiyatlandıran yeni sistemlere odaklandığını gösteriyor. Tahminlerin finansal değer kazandığı dijital piyasalardan sonra, enerji üretiminde teknolojik dönüşümü temsil eden yenilikçi araçlara odaklanıyoruz. Clemson Üniversitesi'nin geliştirdiği ve BMW desteğiyle üretilen bu prototipin temel özelliği, sürüş sırasında rejeneratif sistemler aracılığıyla harcadığından daha fazla elektrik üretebilmesidir. Mevcut elektrikli araçlarda enerji verimliliği kritik bir eşikken, bu teknoloji menzil sorununu ortadan kaldırarak otonom ve sürekli hareket kabiliyeti sunmaktadır. Bu tür yüksek teknolojili çözümlerin seri üretime geçmesi, uzun vadede enerji maliyetlerini düşürerek tüketicinin yakıt giderlerinde ciddi tasarruf sağlamayı hedeflemektedir. Bu teknolojik atılım, sadece ulaşım sektöründe değil, küresel enerji yönetimi ve sürdürülebilirlik vizyonunda devrim niteliğinde bir dönüşümü temsil ediyor. Verimlilik odaklı bu mühendislik çözümleri, çevresel sürdürülebilirliği ticari başarıyla birleştirerek geleceğin mobilite standartlarını yeniden tanımlıyor. Şimdilik bu kadar Ciyarcı.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.

0: İyi akşamlar. Sicilya açıklarında keşfedilen 2000 yıllık Roma gemisi, batığı antik ticaret yollarının ve lojistik ağlarının derinlemesine anlaşılması için kritik bir arkeolojik veri sunuyor. İçerisinde bulunan yüzlerce şarap ve zeytinyağı küpü, bölgenin tarihsel ekonomik gücünü kanıtlarken, bu ürünlerin binlerce yıl boyunca korunmuş olması, antik üretim tekniklerine ışık tutmaktadır. Bu bulgu, sadece geçmişe dair bir keşif değil, Akdeniz Havzası'ndaki kültürel etkileşimin ve ticaret tarihin devamlılığının somut birer kanıtıdır. Bu batığın derinliğindeki amforaların çeşitliliği sadece ticari hacmi değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun lojistik ağlarının ne kadar organize ve sistematik olduğunu kanıtlıyor. Deniz ticaretinin bu denli geniş bir coğrafyada standartlaştırılması, dönemin ekonomik entegrasyonunun ve güvenli deniz rotalarının modern ekonomi içinde erken birer modeli teşkil etmektedir. Özellikle zeytinyağı gibi temel gıdaların uzak bölgelere taşınması, antik dünyanın küresel ticaret hacmi ve bölgesel bağımlılıkları hakkında eşsiz bir perspektif sunmaktadır. Bu batığın keşfi, antik dönemdeki denizcilik teknolojisinin ve gemi inşa sanayisinin dayanıklılığını gözler önüne sererken liman kentleri arasındaki stratejik işbirliklerini de kanıtlıyor. Bulunan küplerin standart boyutlarda olması, Roma yönetiminin sadece ticaret değil, aynı zamanda üretim ve sevkiyat süreçlerinde yüksek bir disiplinle çalıştığını gösterir. Bu durum, antik dönemdeki lojistik çözümlerin ne kadar gelişmiş olduğunu ve Akdeniz'in o dönemde aslında bugünkü küresel pazarlar gibi entegre bir ekonomi alanı olduğunu doğrular. Antik dönemdeki bu gelişmiş lojistik ağların keşfi, Akdeniz Havzası'nın tarih boyunca ne denli dinamik ve entegre bir ekonomik ekosistem olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu bulgular, geçmişin ticaret rotalarının sadece basit alışveriş yolları değil, sistematik birer küresel ekonomi modeli olduğunu kanıtlıyor. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: İyi akşamlar. Sicilya açıklarında keşfedilen 2000 yıllık Roma gemisi, batığı antik ticaret yollarının ve lojistik ağlarının derinlemesine anlaşılması için kritik bir arkeolojik veri sunuyor. İçerisinde bulunan yüzlerce şarap ve zeytinyağı küpü, bölgenin tarihsel ekonomik gücünü kanıtlarken, bu ürünlerin binlerce yıl boyunca korunmuş olması, antik üretim tekniklerine ışık tutmaktadır. Bu bulgu, sadece geçmişe dair bir keşif değil, Akdeniz Havzası'ndaki kültürel etkileşimin ve ticaret tarihin devamlılığının somut birer kanıtıdır. Bu batığın derinliğindeki amforaların çeşitliliği sadece ticari hacmi değil, aynı zamanda Roma İmparatorluğu'nun lojistik ağlarının ne kadar organize ve sistematik olduğunu kanıtlıyor. Deniz ticaretinin bu denli geniş bir coğrafyada standartlaştırılması, dönemin ekonomik entegrasyonunun ve güvenli deniz rotalarının modern ekonomi içinde erken birer modeli teşkil etmektedir. Özellikle zeytinyağı gibi temel gıdaların uzak bölgelere taşınması, antik dünyanın küresel ticaret hacmi ve bölgesel bağımlılıkları hakkında eşsiz bir perspektif sunmaktadır. Bu batığın keşfi, antik dönemdeki denizcilik teknolojisinin ve gemi inşa sanayisinin dayanıklılığını gözler önüne sererken liman kentleri arasındaki stratejik işbirliklerini de kanıtlıyor. Bulunan küplerin standart boyutlarda olması, Roma yönetiminin sadece ticaret değil, aynı zamanda üretim ve sevkiyat süreçlerinde yüksek bir disiplinle çalıştığını gösterir. Bu durum, antik dönemdeki lojistik çözümlerin ne kadar gelişmiş olduğunu ve Akdeniz'in o dönemde aslında bugünkü küresel pazarlar gibi entegre bir ekonomi alanı olduğunu doğrular. Antik dönemdeki bu gelişmiş lojistik ağların keşfi, Akdeniz Havzası'nın tarih boyunca ne denli dinamik ve entegre bir ekonomik ekosistem olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Bu bulgular, geçmişin ticaret rotalarının sadece basit alışveriş yolları değil, sistematik birer küresel ekonomi modeli olduğunu kanıtlıyor. Şimdilik bu kadar Cağcı.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün renk paletini birlikte inceleyelim. İstanbul'da hava 26 derece ve %100 nemle oldukça nemli geçerken, Ankara'da 30 derece sıcaklık ve düşük nem eşsiz bir akşam sunuyor. İzmir ise 36 derece ile adeta güneşin altında parlıyor. Bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Günün bu güzel saatlerinde gökyüzü her köşeye farklı bir hikaye fısıldıyor. Şimdilik mikrofonu müziğe bırakıyorum.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin dört yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün renk paletini birlikte inceleyelim. İstanbul'da hava 26 derece ve %100 nemle oldukça nemli geçerken, Ankara'da 30 derece sıcaklık ve düşük nem eşsiz bir akşam sunuyor. İzmir ise 36 derece ile adeta güneşin altında parlıyor. Bu güzel havada sahil kenarında uzun bir yürüyüşe çıkmak harika olabilir. Günün bu güzel saatlerinde gökyüzü her köşeye farklı bir hikaye fısıldıyor. Şimdilik mikrofonu müziğe bırakıyorum.
1: Kadriye sıcak ve bilge, Aylin cesur ve doğrudan Hacer satırlar arasını okur, Sevda doğrudan kalbe iner. Dokuz falcı, dokuz kişilik, geleceğinizi duymanın dokuz farklı yolu. Size hitap edeni seçin, cupreading.com'da.

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün bugün bize sunduğu tabloyu birlikte inceleyelim mi? İstanbul'da hava 26 derece ve %100 nemle oldukça yoğun geçerken, Ankara parçalı bulutlar altında 29 derecelik sıcaklıkla serinliyor. İzmir ise 34 dereceyle güneşin tadını çıkarmanıza uygun bir atmosfere sahip. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif kıyafetler seçerek bu güzel akşamın keyfini çıkarabilirsiniz. Gecenin serinliği şehirler üzerinde süzülürken bu eşsiz hava durumunu sizlerle paylaşmak çok keyifliydi. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu ezgilerin yankılanma vakti geldi. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Kahve falı, tarot, el falı, astroloji, geleceğinizi keşfetmenin 4 yolu, hepsi yapay zeka destekli, hepsi cupreading.com'da, 63 dilde mevcut, falınız sizi bekliyor. cupreading.com

0: İyi akşamlar. Gökyüzünün bugün bize sunduğu tabloyu birlikte inceleyelim mi? İstanbul'da hava 26 derece ve %100 nemle oldukça yoğun geçerken, Ankara parçalı bulutlar altında 29 derecelik sıcaklıkla serinliyor. İzmir ise 34 dereceyle güneşin tadını çıkarmanıza uygun bir atmosfere sahip. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif kıyafetler seçerek bu güzel akşamın keyfini çıkarabilirsiniz. Gecenin serinliği şehirler üzerinde süzülürken bu eşsiz hava durumunu sizlerle paylaşmak çok keyifliydi. Şimdi kulaklarınızda sevgi dolu ezgilerin yankılanma vakti geldi. Şimdilik müzikle buluşalım.
1: Yüzyıllardır Türk kahvesi fincanları geleceği ortaya çıkarıyor. Şimdi yapay zeka da bunu yapıyor. Cupreading.com, kadim gelenekle yapay zekanın buluşma noktası. Kahve falı, taro, el falı ve doğum haritası. Hepsi tek bir yerde. Cupreading.com.

0: İyi akşamlar sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün hikayesini birlikte keşfedelim. İstanbul'da 25 derece sıcaklık ve %100 nem eşliğinde saniyede 5 metre hızla esen rüzgarı hissediyorum. Ankara'da hava 26 derece ve az miktarda nemle sakinliğini korurken İzmir'de gökyüzü açık ve hava 29 derecedir. Nem oranı yüksek olan İstanbul'da bu akşam serin bir çay içmek harika bir fikir olabilir. Doğanın renklerini taşıyan bu güzel akşamda, her şehrin kendine has havası ruhumuza farklı dokunuşlar bırakıyor. Şimdi kulaklarınızın pasını silecek o eşsiz ezgilerin dünyasına geçiyoruz. Keyifli dinlemeler.
1: Sıfır tackled, sıfır çarpışmalar, sıfır beyin sarsıntısı. Rugby %100 temassız. Tüm rekabet, tüm yoğunluk, hiçbir sakatlık. Çocuğunuzun sahada yaralanmasından endişe eden bir ebeveynseniz, Rugby cevaptır. Hızlı, stratejik ve güvenli.

0: İyi akşamlar. İstanbul trafiğinde Galatasaray Üniversitesi yolu ile Dereboyu Caddesi arasında 10 dakika süren yoğun bir gecikme yaşanırken, merkezi bölgelerdeki Kemeraltı ve Halk Caddelerinde de hareketlilik devam ediyor. Ankara'da Akdeniz Caddesi üzerinde 5 dakikalık bir yavaşlama gözlenirken, İzmir'de D300 çıkışında 22 dakikayı bulan ciddi bir tıkanıklık sürücüleri zorluyor. Bu noktalarda alternatif güzergahları kullanmak veya yol çalışmaları nedeniyle aksayan bölümleri genişten değerlendirmek güvenli ulaşım için kritik önem taşıyor. Şehir içi trafiğindeki bu yoğunluklar sadece ulaşım süresini uzatmakla kalmıyor, aynı zamanda karbon salımını artırarak hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Özellikle İzmir ve İstanbul gibi metropollerdeki tıkanıklıklar, toplu taşıma sistemlerinin önemini ve altyapı planlamasını sürdürülebilir çözümlerin gerekliliğini bir kez daha gözler önüne seriyor. Trafik yoğunluğunun kritik noktalarda yoğunlaşması, acil durum araçlarının hareket kabiliyetini kısıtlayarak kamu güvenliği açısından ciddi riskler barındırıyor. Ulaşım ağlarındaki bu aksaklıklar, kentsel planlamanın ve altyapı yatırımlarının ne kadar kritik birer kamu hizmeti olduğunu açıkça göstermektedir. Çözüm odaklı yaklaşımlar, hem bireysel konforu hem de toplumsal güvenliği doğrudan etkileyen temel unsurlardır. Şimdilik bu kadar.
1: Büyük sporlar evrilir. Rugby, gereksiz darbeyi ortadan kaldırır ve nadir bir şey ekler, denge. Kadın ve erkek birlikte yarışıyor. Güç değil, beceri. Vurmak değil, düşünmek. Rugby, rekabet, rafine edilmiş.

0: İyi geceler.
1: İstanbul trafiğinde yoğunluk noktaları özellikle Bulgurcu Sokak ve Saadet Sokak kesişiminde Muallim, Naci Caddesi yönüne doğru 5 dakika gecikmeye sebep olurken İstanbul Çevre Yolu üzerinde 3 dakikalık bir yavaşlama gözleniyor. Hayriye Caddesi üzerinden İstiklal Caddesi istikametine giden araçların 2 dakika, Karlıdere Caddesi hattındaki sürücülerin ise 1 dakika ek süre ayırması gerekiyor. Turgut Özal Bulvarı üzerindeki yoğunluk nedeniyle alternatif güzergahları değerlendirmek, ulaşım süresini optimize etmek açısından kritik önem taşıyor. Bu bölgesel yoğunluklar, özellikle kentsel dönüşüm ve genişleyen ticaret hacmi nedeniyle altyapının kapasitesini zorladığını açıkça göstermektedir. Alternatif güzergahların kullanımı sadece bireysel zaman tasarrufu sağlamakla kalmayıp, ana arterlerdeki araç yoğunluğunu dağıtarak kolektif trafik akışını stabilize eder. Trafik yönetiminde bu tür dinamik çözümlerin uygulanması, hem karbon salınımının azaltılması hem de sürücü güvenliğinin artırılması açısından hayati önem taşımaktadır. Kentsel dönüşüm ve ticaret hacminin yarattığı bu altyapı baskısı, trafik yönetiminde dinamik çözümlerin önemini açıkça kanıtlıyor. Alternatif güzergahların kullanımı hem bireysel konforu sağlar hem de çevre kirliliğini azaltarak toplumsal refahı destekler. Şimdilik bu kadarca.
2: Bazı sporlar gürültülü, bazı sporlar hızlı, bazı sporlar fiziksel. Rugby farklı, temassız. Kadın ve erkek birlikte oynuyor. Güç değil hassasiyet, kuvvet değil strateji. Uluslararası doğuş, eşitlik için inşa edildi. Rugby, yeteneğin güçten daha yüksek sesle konuştuğu oyun.

0: İyi geceler, gökyüzünün huzur veren sessizliği eşliğinde hava durumuna göz atalım. İstanbul'da nem %100'e sıcaklık 26 dereceyken, Ankara açık bir gökyüzüyle 25 dereceye sahip, İzmir ise 28 derece ile oldukça ılık görünüyor. Nem oranı yüksek olan bölgelerde hafif bir esinti sizi ferahlatabilir ama genel olarak bu güzel havada dışarıda kısa bir yürüyüş yapmak ruhunuza çok iyi gelecek. Gökyüzünün maviliği eşliğinde huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle, şimdi mikrofonu müziğe bırakıyorum. Paga?
1: Tek saha, farklı geçmişler, aynı kurallar. Racquetball, çeşitlilik ve saygı için inşa edilmiş temassız, karışık cinsiyetli bir spor. Hızlı, erişilebilir ve uluslararası. Racquetball oyuncuları bölmüyor, onları bir araya getiriyor.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Altunizade kavşağında yan yol üzerinde yaklaşık 39 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Hayriye Caddesi gibi merkezi noktalarda beşer dakikalık aksamalar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahlar tercih edilmeli. Vatan Caddesi ve Aslan Yatağı sokak çevresindeki yoğunluk ise daha kısa süreli 3 ile 4 dakika arasında seyrediyor. Altunizade kavşağındaki yoğunluk sadece trafik akışını aksatmakla kalmayıp, bölgedeki toplu taşıma araçlarının çalışma düzenini de doğrudan etkilemektedir. Bu tür kritik kavşaklardaki gecikmelerin sürelerinin uzaması, lojistik ağlarda zincirleme bir yavaşlamaya ve ekonomik maliyetlerin artmasına neden olur. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması sadece bireysel zaman tasarrufu değil, aynı zamanda ana arterlerdeki yoğunluğun dağıtılarak genel trafik akışının dengelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Trafik akışındaki bu aksamalar, şehir içi lojistik planlamasının önemini ve alternatif güzergahların toplumsal hareketlilik üzerindeki kritik etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Beden eğitimi öğretmenleri ve spor müdürlerine duyurulur. Racquetball, tek bir sporla cinsiyet eşitliğini sağlayabiliyor. Kız ve erkek öğrenciler aynı sahada, aynı kurallarla, aynı oyunda yarışıyor. Temassız, güvenli ve uygulaması kolay. Taşınabilir saha kiti malzeme dolabınıza sığar. Racquetball'u okulunuza getirin.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk devam ederken, özellikle Altunizade kavşağında yan yol üzerinde yaklaşık 39 dakikalık ciddi bir gecikme yaşanıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu ve Hayriye Caddesi gibi merkezi noktalarda beşer dakikalık aksamalar mevcut. Bu bölgelerde alternatif güzergahlar tercih edilmeli. Vatan Caddesi ve Aslan Yatağı sokak çevresindeki yoğunluk ise daha kısa süreli 3 ile 4 dakika arasında seyrediyor. Altunizade kavşağındaki yoğunluk sadece trafik akışını aksatmakla kalmayıp, bölgedeki toplu taşıma araçlarının çalışma düzenini de doğrudan etkilemektedir. Bu tür kritik kavşaklardaki gecikmelerin sürelerinin uzaması, lojistik ağlarda zincirleme bir yavaşlamaya ve ekonomik maliyetlerin artmasına neden olur. Sürücülerin alternatif güzergahları kullanması sadece bireysel zaman tasarrufu değil, aynı zamanda ana arterlerdeki yoğunluğun dağıtılarak genel trafik akışının dengelenmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Trafik akışındaki bu aksamalar, şehir içi lojistik planlamasının önemini ve alternatif güzergahların toplumsal hareketlilik üzerindeki kritik etkisini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şimdilik bu kadar.
1: Rekabetçi, güvenli ve kapsayıcı bir spor mu arıyorsunuz? Racquetball, kadın ve erkekleri aynı sahada bir araya getiriyor. Temas yok, gözdağı yok, sadece saf oyun. Hızlı, adil, stratejik. Racquetball, heyecanlı olmak için çarpışmaya ihtiyaç olmadığını kanıtlıyor.

0: The coffee's finished. The story stays. İyi geceler. İstanbul trafiğinde Beylerbeyi kavşağından Çobançeşme ve Edirne Kapı yönüne giden araçlar yaklaşık 20 dakika gecikme yaşıyor. Bu bölgedeki yoğunluk nedeniyle alternatif güzergahların değerlendirilmesi kritik önem taşıyor. Galatasaray Üniversitesi yolu üzerinde 8 dakika, Akdoğan Sokak çevresinde ise 6 dakikalık aksamalar yaşanırken, Hekim Suyu ve Sanayi Caddesi hatlarında trafik akışı daha stabil seyrediyor. Beylerbeyi kavşağı üzerindeki bu yoğunluk, özellikle kentsel ulaşım planlamasında daralanan arterlerin kapasitesinin zorlandığını açıkça gösteriyor. Alternatif güzergahların önerilmesi sadece bireysel konfor için değil, ana damarlardaki tıkanıklığın yan mahallelerinin lojistik akışını felç etmesini önlemek adına hayati bir önem taşıyor. Bu tür duraklamalar trafik güvenliğini riske atarken sürücülerin alternatif yollara yönelmesi toplam karbon salınımını azaltarak çevresel etkileri de hafifletebilir. Kentsel ulaşım planlamasında yaşanan bu aksaklıklar, sürdürülebilir şehirleşme modellerinin aciliyetine ve altyapı kapasitelerinin güncel yoğunluğa uyarlanması gerektiğini açıkça kanıtlıyor. Trafik akışındaki bu dar boğazların giderilmesi, hem toplumsal hareketliliği korumak hem de çevresel maliyetleri minimize etmek adına stratejik bir önceliktir. Şimdilik bu kadar.
1: İki bavul. İhtiyacınız olan tek şey bu. Racquetball saha kiti herhangi bir düz yüzey üzerinde 15 dakikada kurulur. Bir spor salonu, bir otopark, bir park. Kalıcı altyapı yok, inşaat yok. Sadece alın, hedefleri kurun ve oynayınız. Racquetball, sizinle birlikte giden spor.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün serinliğinde huzur bulacağınız bir gece olsun. İstanbul hava 24 derece ve nem %92 seviyesindeyken Ankara ve İzmir'de durum daha açık görünüyor. Ankara 24 derece, İzmir ise 26 derece sıcaklıkla bu geceyi taçlandırıyor. Nem oranının yüksek olduğu bölgelerde hafif bir nemli esinti eşlik ediyorlardı. Bu yumuşak havada pencerenizi açıp biraz temiz hava almak harika olabilir. Gökyüzünün sakinliği eşliğinde huzurlu bir gece geçirmeniz dileğiyle. Şimdi müziğin akışına kendinizi bırakma vakti. Keyifli dinlemeler.
1: Her tarafta 3 oyuncu, kompakt bir saha. Raketinizi kullanarak pas verin, hareket edin ve hedef tahtasına atın. Dış bölge 1 puan, merkez 4 puan, temas yasak. 4 çeyrek, her biri 5 dakika. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor. İşte racquetball.

0: İyi geceler. İstanbul trafiğinde gece saatlerinde yoğunluk gözlenirken, özellikle Mecidiye köy kavşağında yan yol üzerinde 10 dakika civarında bir gecikme yaşanıyor. Vatan ve Sofular caddeleri üzerindeki tıkanıklıklar Akdeniz Caddesi güzergahına kayarken, İstanbul çevre yolunda Halıcıoğlu kavşağı bölgesinde hareketlilik devam ediyor. Katmerli Sokak ile İrmak Caddesi arasındaki yoğunluğun yanı sıra belirli bölgelerde yüksek sayıda olay raporlanması sürücülerin dikkatli olmasını gerektiriyor. Bu yoğunluk özellikle kentsel ulaşım planlamasındaki düğüm noktalarının gece saatlerinde bile kritik seviyeye ulaştığını kanıtlıyor. Mecidiyeköy ve Halıcıoğlu gibi bölgelerdeki tıkanıklıklar sadece trafik akışını bozmakla kalmayıp çevresel kirlilik ve gürültü kirliliği gibi kamu sağlığını doğrudan etkileyen unsurları da tetikliyor. Altyapı kapasitesinin talebi karşılayamadığı bu noktalar, sürücülerin güvenliğini tehlikeye atan riskli bölgeler haline gelerek acil bir trafik yönetimi revizyonu zorunlu kılıyor. Bu kritik noktalar, kentsel ulaşım altyapısının mevcut yoğunluğu yönetmede yetersiz kaldığını ve stratejik bir planlama değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu açıkça göstermektedir. Trafiğin bu bölgelerde yoğunlaşması sadece bireysel gecikmelere değil, çevresel maliyetlerin artmasına da yol açmaktadır. Şimdilik kadar.
1: Bu eski sporların yerine geçmekle ilgili değil, yeni bir tane yaratmakla ilgili. Rugby, temassız, cinsiyet eşitlikçi ve uluslararası olarak tanınmış. Modern bir dünya için modern bir spor. Rugby, ileriye oyna.

0: İyi geceler sevgili dinleyiciler. Gökyüzünün bugünkü ruh halini sizin için paylaşıyorumlu. İstanbul'da az bulutlu havada 24 derece sıcaklık ve %93 nemle oldukça nemli bir gece yaşanıyor. Ankara açık bir gökyüzüyle 23 dereceye sahipken İzmir'de hava 8. harf kadar parlak ve 26 derece. Bu nemli havada İstanbul'da hafif bir örtü kullanmak konforunuzu artıracaktır. İstanbul'un nemli havası teninizi biraz yorabilir ama bu akşamki serinlik size eşsiz bir huzur verecek. Şimdilik müziklerin büyülü dünyasına geçiyoruz.
1: Çoğu sporda büyük olmak daha iyi demektir. Rekbolda akıllı olmak daha iyi demektir. Temas olmaması fiziksel avantaj olmaması demektir. 50 kiloluk bir oyuncu daha iyi konumlanma, daha hızlı refleksler ve daha keskin nişanla 90 kiloluk bir oyuncuyu gerebilir. Rekbol, becerinin kazandığı yer.

0: İyi geceler, gökyüzünün sakin hikayelerini fısıldıyoruz. İstanbul'da nem oranı %98 ve sıcaklık 23 derece olurken, İzmir'de açık bir gökyüzü altında 25 derece hissediyoruz. Ankara ise geceyi 22 derece ile daha kuru bir havada selamlıyor. Bu serin gecede hafif bir hırka alıp dışarı çıkmak için harika bir an olabilir. Gökyüzünün serin dokunuşuyla huzur bulacağınız harika bir gece olsun. Şimdilik müzikle kalın go.
1: Çoğu burç yorumu sadece güneş burcunuzu bilir. Cupreading.com daha derine iner. Güneş, ay ve yükselen burç hepsi tek bir kişisel doğum haritası okumasında. Yıldızların sizin hakkınızda gerçekten ne söylediğini öğrenmek için Cupreading.com.